Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timist. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua temetzli. Nehua. Yowal nepantli.

0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana da satır bana.
0: Vakit nakittir ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsün sütemin del del del del.
0: Karak güller topla gel, bir sahbet bir keramet.
1: Ne paletesin, Osmanlı dillenmez.
0: Sarınma bak boşlar gel, dostlarımdan rehavet.